Elin kıyı da baklonum biyot baklon imitod barotkay redin kıyı dikavuyu kıyı diko başı pahı pahnut ladanım avrisi